0: 听的回民声音里，年龄的人是法蒂玛哈娃子，我们给一切盼望平安的运气，这个都上边祝这个社会长子于面，后再见再见。
1: Fatima Havazaga çoğun rahmatı baytayın, Kırgız akındarın doğan tülünde sülütüp, poeziya münöttörün sizlerge tart olap öttü.
2: Dostoğun Aroluk'un eliminin.
1: Jalpıbızga malım bolğunda ele, Tengri Taq Saadalar edip atalgan programma ustan alkağınan, Uyğur Bordoştor tarafından dayardalgan uqtıruğuzdu sunuştaybız. Bugünkü programma uz, Qoğumdık işmer İmam Alım Muhammed Yusuf'tun asıl sözlerine jık jıyma bolıp tolğun. Emese mikrofonu kabarçıbız Nulifar Nurtay kızına uzatamın.
2: Birinci radyoda Uygurlardın Tengri Tak Saadalar Uktuğusu.
3: Salamatsız bu urmattuu radio uguçular. Assalamu aleykum, hürmetlik radio uguçular. Kırgızstan paytaxtı Bişkek'tin sözlevatımız hava dolkunu urda silablen Tengri Tak Saadalar.

Бүгүндүк тыңлаган Мухаммад Юсуфнун ахлак хакында умумий баян макалсынын айрым парчаларын кабыл кылып, тыңшап дем алыңыз. İnsanlar cemiyeti hemişin güzel ahlakka muhtaç. Şek kabul kılmaydıgan hakikatlerden biri şu ki, dünyada insanlar topuş, yaşaydıgan kandaklı bir cemiyet bulmuşsun, onun azaları güzel ahlakka bağlanmasın. Ulanın öz ara bir-birini düşünüp bir-birine yol koyu ve bir-biri bilen hamkarlaşıp bahtlik halde hayat geçirişi ve rövaş tepişi mümkün demez. Bunda kımasın. Rıvaş tapkan insanlar cemiyeti bade bir peres kısak mı o paket maddi manfaatle bile bağlangan hemkarlıktır biz. Ondak bir cemiyet azalırdı maddi manfaat bağlanışının başka uluklar paziletle bulmağanda ulanın akıveti çokun krizis kuşuraydı. Çünkü her kanda bir cemiyetin sağlam buluşu için en adi talep azalar otursudaki ortak işenç ve bu işençini yerde koymaydıgan hatır cemiyetin ibaret güzel ahlaktır. Güzel ahlak insani ve içtimai zaruriyet bulup dünyada hiç kanda bir cemiyet onundan bir hacet bulamaydı. Ahlak buzulgan haman krizislerinin baş kütürdüğünlüğü de şek yok. Amiru Ashwara şairlerinin en peşvası degen uluk unvanğı sözavar boğan Mısırlık şair Ahmet Şavqi mundaq dep yazdı. Ahlak bilen her millet rıvajlanıp devam eder. Ayrılğalla ahlaktın zavallıqqa haman keder. Rastçılıktan ibaret güzel ahlak hüküm sürmegen bir cemiyette kişilerde hak hukukların koğduluşuğa, ilim pen, marif ve yenilik haberlerinin rastlığı işeş bulandı. İşeştin ibaret güzel ahlakın nesibisi bulmağın bir cemiyet kişilerde özara hamkarlık, mukumluk, hatır cemliknin misallarını tapkılı bulandı. Arası da birlik, İnaklık, özara sövgü, muhabbet bulmağın bir millet kandak mı? Parlak gelecek, kuralsın. Özünün hakkını talep kılış yolunda düşmanlığa ve zalimliğe karşı şücaat, korkmaz irade bulmağın bir millet kandak mı? Asaratın kutulalısın. Özünle oylaydığın, nefsi havasını kandırış üçünle yaşaydığın, kurban birişini yaktırmaydığın bir insan kandak mı? İnsani kamalatlığa yetelisin. Ahlak fazilet insanın kadir kımmetini belgüleydi. Ahlak fazilet her kandak bir millet halkları içinde acırmaz bir türkü bulup, ulanın içtimai münasebetlerini bağlap durduğun asaslık halkıdır. Bu halkının bir art şahsı buluş, yok oluşu, ya ki üzülüp getişi bilen, şu şahsının umum bilen buğan alakısı bütünle yok algan ve üzülgen buldu. Bunun gibi misal üçün güzel ahlakların rastçılıkını alaylı. Rastçılık cemiyetteki her bir şahsının içtimai münasebetini başkala bilen bağlap durduğun en muhim halkların biri bulup, mazkur şahsının muamula, amanat, vede, kilişim, haber, vakıya ve malumat katarlık mavzularda sözlügenlerini kişilerinin nazirde işençige ege kılıp durduğun asaslık mutkudur. Kandaklı bir şahsdı ki bu rastçılıktan ibaret pazilet yok algan haman o şahsın cemiyet azaları kovmu qeyrindaşlar bilen bağlap duğan muhim halkı üzülüp ketken buydu. Şunun bilen kişiler onun sözüge işenmeydiğen ve onunla işenç kılmaydıgan buldu da onun bilen muamılı kılıştın, kelişim tüzüştün, onunla birer işini tapşırıştın vazgeçidigan bolup kaldı. Bişigi iğir künge kelip, dert tatsa, yaki yardam sorsa onunla tasalli beremeydigan, yardam kılmaydigan, başkalağa onu tariflemeydigan bolup kaldı. Çünkü o adam yalancılıkdan tonulup kalandın keyin, kişiler onun rast sözgümü işenmeydigan bolup kaldı. Neticede o adam cemiyette jitim kalganlıktın ruhi azaplarını yetkice çekkenden sırtı da kovmu qeyrindaşlarının nazirde etibarı yok birge aylanıp kaladı.
güzel axlaqların işəşlik buluş ya ki amanətdarçılıqını alaydı. İşənç cəmiyyətindəki hər bir şəxsinin ictimai münasibətini başqalar bilən bağlab durduğun mühüm xalqların biri bulub, kişilərin onunğa pul mallarını, sır asrarlarını, gəp sözlərini və hər qanda qımmətlik nərsələrini ikkilənməsdən tapşıralışıqa, xalqını onun umumunun işlərini münasibətlik mühüm orunlağı vəzifəgə, ya ki, mənsəbki təyinləşiqa türkü bulduğun əsaslıq nöqtüdür. Qandaqlı bir şəxsdiki işəşlik buluşdun ibarət bu axlaqi fəzilət yoxalğan ya ki zəifləşkən haman o şəxsini cəmiyyət azaları bilən bağlab durğan xalqı uzulub getkən buldu. Şunun bilən kişilə onunğa işəş qılamaydıqan bulub qaldı da maddi və mənəvi heç qandaq bir amanətini onun yenidə qoyalmaydıqan umumnun mənfəətəgə münasibətlik qandaqla bir işqa onu tayinlaşdın saqlanmadığan və onundan jıraq durduğan, başqalağı onu yaxşı tərbiyələməyidiğan olub qaldı. Çünki mundaq adam işənsizlik namı bilən bilə, qetim xalqının ağzıqı çıxıb qiliş bilən xalqının özüge boğan işənsizini tamamen yoqatqan oldu. Şunun mümkün kişiler onunla işəş qımaydıqan olub qaldı. Nəticədə o adam qovmu qeyrindaşları içində işəsiz adam olub qalğanlıqdan kişilər arasında ətvarsız həyat keçirişkə məcbur oldu. Güzel əxlaqlardan ibbətini alaylı. İbbət cəmiyyətdəki hər bir şəxsinin ictimai münasibətini başqalar bilən bağlab durduğun mühüm xalqlardan biri olub, ibbətdən ibarət bu fəzilət sayəsində kişilər onun yenidən ar namusunu amanət qoyalaydı. Xoşnusi, xotun qızlarını onunğa işəş qılıb tapşıralaydı. Qısqısı, ibbət, ərni ayalının onun xiyanat qılmaydığanlığıdın, ayalını erinin onunğa xiyanat qılmaydığanlığıdın tamamen xatırcam qıldığan nərsidir. Çünki ibbətlik ayal, erinin işəncigə xiyanat qılıb, başqa bir ər bilən benarmal münasibat qurmaydı. Başqalar bilən muhabbət hikayesini payda qılmaydı. İbbatlıq ərmü şundaq. Kişilədə ibbatdan ibarət bu gözəl axlaq bulması idi, bugünkü baxtlik ayıla barlıqqa kəmiyən, baxtsızlik ayılada mövcud boğan bolar idi. Qandaqla bir şəxsdiki ibbatdan ibarət bu axlaqi fəzilət yoxalğan ya ki zəifləşkəndə, o şəxsini cəmiyyət azaları bilən bağlab durğan ən mühüm xalqa uzulub getkən buldu. Şunun bilən kişilə mündaq adəmgə işəş qılamaydıqan, ar namuslarını onundan qaçırıdıqan bolub qalıdı da xalq içində namussuz adam bolub. Utturğa çıxıb qalğandan keyin o qadırsız adam, kişilə xalmaydıqan adam bolub qaldı. Mündaq adamın quldun, qovmu qeyrindaşlarını, zalimlığa setvetiş, vətənəgə xiyanat, qılış qatarlıq, çox xiyanat türlərinin hamısı kəlməydi desə, kim işinədir?